Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: gelen gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo'da, hayatın içinde.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Memleketin hoş geldin Ali Hanım.
1: Oğlum iyi mi?
0: İhbarını geri çekeceksin. Muvafakatnameyi de ben imzaladım ve kendi ellerine verdim diyeceksin.
1: Ne?
2: Cihan'dan Alya'yı şaşırtan davranışlar.
1: Can, bu sen misin?
0: Demek ki ben de eski Cihan değilim artık.
3: Hesap soracak durumda değilsin Zerrin. Bu yaptığı suç. Gidip şikayetçi olursam o duvardan bir daha çıkamazsın.
2: Gözünü karartan Zerrin'den tehlikeli hamle.
4: Zerrin aç şu kapıyı Zerrin!
1: Benim oğlumu bırakıp gitmeyeceğimi biliyorsun. Ve ikimiz de birbirimizi görmek istemiyoruz değil mi? Biz artık aynı konakta kalamayız.
2: Alya'nın konağa dönmesini sağlayan Cihan onu kalmaya ikna edebilecek mi?
1: Biz artık aynı şehirde de kalamayız. Seninle aynı ülkede bile kalamayız.
0: Mecbursun. Ben seni çok iyi tanıyorum Alya. Senin oğlun için yapamayacağım tek bir şey bile yok.
2: Uzak Şehir yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Kamu spotu.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Aras'tan Teoman'ı şaşırtan yakınlık.
1: Ya bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Gel bir sarılayım.
0: Teoman'la ilgili gerçeği gizleyen Aras'ın yapacakları merak konusu.
2: Sen bana bir şey açıklayacaktın. Kardeşinle alakalıydı sanırım.
1: Bulamadım kardeşimi.
2: Bulamadım.
0: Şebnem'in yaşadığı Serhat travması nereye varacak?
3: Madem o burada, daha fazla ertelemenin bir anlamı yok.
4: Ama Şebnem çok dikkat çekiyorsun söyleyeyim.
3: Bu evde biri öldürüldü.
0: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: Essay Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir parçalı ve az bulutlu 30, Adana parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 33, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 33 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
3: Çölle bahar havası var.
2: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker. 27 Eylül Uşak, Uşak Fest. 30 Eylül Aydın, Holy Stone. Organizasyon Hobosco. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
6: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.

0: biz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Hasan Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
3: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
4: Ben seni cimere şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
4: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
2: Sus kız Allah seni.
5: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.
6: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
11: Sana yakışanı tak.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir parçalı ve az bulutlu 30, Adana parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 33, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 33 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: DAB Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi

cihaz ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Reklam.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir parçalı ve az bulutlu 30, Adana parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 33, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 33 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
2: Aras'tan Teoman'ı şaşırtan yakınlık.
3: Ya bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Gel bir sarılayım.
2: Teoman'la ilgili gerçeği gizleyen Aras'ın yapacakları merak konusu.
4: Sen bana bir şey açıklayacaktın. Kardeşinle alakalıydı sanırım.
3: Bulamadım kardeşimi.
4: Bulamadım.
2: Şebnem'in yaşadığı Serhat travması nereye varacak?
5: Madem o burada, daha fazla ertelemenin bir anlamı yok.
6: Ama Şebnem çok dikkat çekiyorsun söyleyeyim.
5: Bu evde biri öldürüldü.
2: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
7: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart. Seni düşünür o.
13: Radyo D Top 20.
14: 20 numara.
13: 10 numara. 15 numara. 4 numara. 2 numara.
14: Radyo D
13: Top 20.
14: 20 numara.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: 19 numara.
1: Aşkından ölmemeli ve Sener Şener bu hafta 19 numarada.
0: Numara.
1: Yayınladığı son şarkısı Bir Şey Mi Dedin ve Demet Akalın listemizin 18 numarasında yer aldı.
2: Bir şey mi dedin, seni duyamadım. Sesin aşağıdan az geliyor, tuttum kendimi.
0: 17 numara.
1: Son haftaların favorilerinden Ne Oldu Böyle ve Asil Gök 17 numarada. Ezel bu hafta 3 basamak yükseldi. 16 numarada Bana Ne Bu Sevdalardan.
2: Bana ne bu sevdalardan, bir enayi ben miyim, yara dolarım.
0: 15 numara.
1: Sıla 2 basamak yükseldi. 15 numaradaydı. Ağır başlı serseri.
2: Odalarda saklandım.
0: 14 numara.
1: Crash grubundan Crash bu hafta yine 14 numara.

0: 13 numara.
1: Manifest grubundan toz pembe aynı yerini koruyor. 13 numara taydı.
2: Bakıyorsun niye çok toz pembe hislerle. Kafayı bozdun sen o düşlerle.
0: 12 numara.
1: Emir Can İrek ve Dedü Bluman'dan Sehven listemizde bu hafta yine 12 numara taydı.
0: Numara.
1: Başımda belalar ve poezi top 20 listemizin 11 numarasıydı. Bu bela-

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklam. Kamu spotu.
5: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
6: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo'da Top 20.
9: 6 numara.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: 20.
1: 10 numara.
0: Radyo T Top 20 listemizin 10 numarasında Salih Bademci var. Yürü ya kulum.
2: Yürü ya kulum, bana dokunma. İç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma. Belki başka baharlara.
1: 9 numara.
0: Yılın iki basamak geriledi. 9 numaradaydı Akşamüstü.

0: numara.
1: Mela Betel'den Mustafa Sandal kavuru 2 tas çorba 8 numarada.
0: Numara.
1: Elif Buse Doğan 3 basamak yerledi. 7 numaradaydı yangın yeri.

0: 6 numara.
1: Tam tersi yeniden yükselişte. Bu hafta 6 numarada gidişat.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak. Asa yanına ne zarar.
0: 5 numara.
1: Derya Ulu da bu hafta yükselenler arasında. 5 numarada şımarık.

0: 2 numara.
1: Blok 3 zirveye en yakın yerde 3 basamak yükseldi ve 2 numaranın sahibi sebebi yar.
2: Benim hatam o burada, benim hatam. Kalbinde son kırıntı.
0: 1 numara.
1: Ve geldik zirveye. Radyo T Top 20 listemizin 1 numarasında bu hafta yine aynı isim var. Hadise ve Ara Beni bu haftanın yine 1 numarası.

0: Mehmet ve Simay'ın evlilik krizinde Sadık'tan sürpriz çıkış.
1: Mehmet!
2: Çekilmem! O kız bu eve giremez.
3: Bu kız artık benim soyadım Ateş. Benim gelinimdir.
0: Karlova ailesine katılan Simay'ı zor günler bekliyor.
4: Bunlar senin babanın bana olan borcunun senetleri. Ya hepsini ödersin ya da arsayı alırım elinden.
1: Bu borç tam olarak ne kadar?
5: Ne yapacaksın? Borçlarını mı kapatacaksın? Bir de bize baş ver.
6: Abi yeter artık.
1: Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem.
0: Haluk'un boşanma ısrarına Simay'ın tutumu ne olacak?
1: Bu ne?
7: Boşanma yürüyorum.
8: Bunu imzalayacak mıydın? İmzalamak istiyor musun sen?
0: Haysiyet yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de.
9: Reklam.
10: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

Burası Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle, hepinize iyi pazarlar. Saatimiz 13.17 gösterdi ve dün bahsettiğimiz üzere bugün de aynı şekilde 13.15 arasında şu anda Ankara'da canlı yayınımızla Chopin Joy Summer Fest 2026'dan yayınımız devam edecek. Saat 15'e kadar yine buradayız ve tabii ki yine tüm Ankara'daki dinleyicilerimizi Summer Fest 2026'ya bekliyoruz. Eğlenceli aktivitelerle, tabii ki birçok oyunlarla, yarışmalarla, hediyelerle bu festival devam ediyor. Ankara'da şu anda Bilkent Center AVM'deyiz ve tabii ki belki

0: Evet. Harika bir ortam vardı burada. Bugün dün akşamdan kalan enerji devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren yine baktığımız zaman burada insanlar geldiler. Muhtemelen pek çoğu aslında dün akşam konsere de katıldılar. Ve geldiler burada bütün standları ziyaret ediyorlar. Evet. Çok keyifli. Bizim radyo aracımızla da biliyorsun çok güzel bir ilgi var. Evet. Ankaralı vatandaşlar geldikleri yerlerde bizi de ziyaret ediyorlar, sağ olsunlar. Herkes de bekleriz, tekrar söyleyelim. Sefo, Afyon'da bir hafta önce görmüştük. Şimdi tekrar bakıyoruz. Gerçekten gittiği her yere çok önemli bir kitle ve enerji katan biri. Dün akşam da bu enerjiyi gösterdi.
1: Dün Sefo gelmeden önce de aynı şekilde uçağa binerken de böyle bir paylaşımlar yapmış sosyal ağlarında.
0: Evet, geliyorum diye.
1: Ankara'ya geliyorum, hazır mısınız diye. Hakikaten hazırdı. Herkes bunu onu bekledi. Güzel bir akşam oldu. Bu akşam da yine harika iki konser var. Tabii gün içinde de böyle müzikal etkinlikler devam ediyor burada.
0: Hem
1: böyle,
0: Sefo'dan önce dün de vardı bu arada.
1: Evet, çok bilgimiz çeken. Caz sanatçısı vardı sahnede. Caz müziği icra ettiler. Aynı zamanda DJ performansları da vardı. Bugün yine aynı şekilde farklı performanslar tabii ki olacak. Gün boyunca devam ediyor. Hava yine çok güzel. Ankara'da oldukça güneşli bir gün yaşıyoruz. O yüzden bugün biraz daha müsait olduğunu düşünüyorum Ankara'daki.
0: Bir de bugün pazar, evet.
1: Bizim pazar olduğu için o yüzden herkesi. Onları da bu festivale
0: veya çevre illerden.
1: Kesinlikle öyle, çevre illerden de girebilirler. Yani çünkü evet, bu festival geç saate kadar, gece 12'ye kadar devam ediyor. Gün boyunca dediğimiz gibi çok aktivite var. Bir aile festivali aynı zamanda. Çocukların alan gelenler de var. Luna Park var içeride. Çeşitli aktiviteler var. Tenis, evet. Tenis oyunları var. Bu arada tenis demişken tabii ki sen dün tenis yıldızlarıyla özel bir röportaj yaptın. Ve o Sports Smart'ta da yayınlandı dün.
0: Evet.
1: Zaten Instagram hesaplarında da paylaştılar. Hem de Smart hem de tabii ki festivalin kendi sayfası paylaştı bunları. Biz birazdan tabii yayınımızda bu röportajların seslerini de yayınlamak istiyoruz. Dinleyenlerimize bu tenis yıldızlarının bu festival hakkındaki görüşlerini, tenise olan tabii ki ilginin ne seviyede olduğuna dair önemli böyle katkılar sundular röportajda. Bunları da yayınlamak istiyoruz. Onlar da çok mutluydu galiba. Sen röportaj yaptın. Ankara'da böyle bir festival ve tenisin tabii ki merkezde olması çok hoşlarına gitmişti.
0: Çok. Önemli de bir ilgi vardı. Özellikle Çağla Büyükakça'ya. Sağ olsunlar, biz de kırmadılar, röportajı verdiler. İstanbul'da Türkiye'nin her yerinde tenis dediğiniz zaman Çağla Büyükakça'nın olduğu her yerde yine tenise biraz ilgi duyan herkesin aslında Çağla ile tanışmak istediğini görüyoruz. Onunla sohbet etmek istediğini görüyoruz. Ve Ankara'nın bu seviyede bir tenis turnuvası yapmasından daha önce dünyanın her yerinde korta çıkmış biri olarak Çağla'nın memnuniyetini aslında gördük dün. Bunu dile getirdi Çağla. Ve burada da hem insanlarla bir araya geliyorlar, hem imza dağıttı, hem bir söyleyişi de bulundular biliyorsun. Şimdi Ankara'da aslında dün çok güzel bir şey söyledin sen. Gelen herkesin burada bir sebebi olabilir diye. Yani evet. Çağla ile tanışmak için gelen de akşam Sefo konserini dinliyor. Veyahut işte çocuğunu burada eğlendirmek isteyen etkinliklere, spor aktivitelerine, oyunlara, mini bir Luna Park var, ona katılmak isteyen de aynı zamanda Çağla ile de tanışmış oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani Çağla Türk tenisinde, tekrar söyleyeyim, kadın tenisinde çok önemli bir eşik. O eşiği kıran biri. Dolayısıyla Çağla'nın bulunduğu her yer Türk tenisi için ve Türk tenisine ilgi duyan herkes için çok önemli. Bugün de Ankara'da, dün de Çağla'nın burada oluşu en azından bir kez raketi eline almış herkes için, Çağla da var, ben orada gideyim Çağla ile tanışayım dediği bir noktaya geliyoruz aslında. Evet. Herkesin bir sebebi var. Ankara aynı zamanda yarından itibaren önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapacak. Bunu da söylemek lazım. WTA 125K'da önemli tenisçiler, milli tenisçilerimiz, uluslararası tenisçiler korta çıkacaklar. Aslında onların burada oluşu da hem bu festivali hem de festivalle bağlantılı olarak önümüzdeki bir hafta boyunca Ankara'nın uluslararası bir tenis turnuvası ev sahipliği yaptığını unutmamak lazım. Ankara'nın böyle şeylere her zaman ihtiyacı var ve Türkiye'de tenis, daha önce yine BNP Paribas İstanbul'u söyledik, hep Çağla'nın da orada bir şampiyonluğu var. Şarapova gelmişti vakti zamanında. Dolayısıyla Türkiye tenise, organizasyona, organizasyon kabiliyetine sahip bir ülke. Önemli tenisçileri her zaman ağırlamış bir ülke. Yine Federer gelmişti İstanbul'a. Bu Ankara

0: Buradaki organizasyon turnuvada bence önemli bir başlangıç olacak Ankara için. Ve işte Çağla, ondan sonra gelenler Ankara'nın tenisine ve Türk tenisine önemli katkılar yapacaklar. Bu etkinlikte de hep söylüyoruz, gastronomik açıdan çok güzel, eğlenceli bir etkinlik. Spor aktiviteleri açısından çok güzel. Aynı zamanda çok önemli bir turnuva öncesinde aslında tenisçileri de burada ağırlayan bir etkinlik ki Ankara'nın geneline baktığında zaten buraya yurt dışından gelen ziyaretçi misafir tenisçilerimizi de gördük.
1: Evet, bu sabah hep onların tabii ki buraya gelişini görmüş olduk. Dediğin gibi dünyanın birçok ülkesinden tenis sporcusu burada şu anda. Ben sabah Korelileri gördüm. Onlar da vardı. Farklı ülkelerden de var tabii ki. Onları da burada ağırlamak tabii ki Ankara'da ağırlanması. Bence bu festival tabii önemli katkı sağlıyor. Ankara'da bu sporun gelişime de çok büyük katkı sağlayan bir unsur bu. Dediğim gibi WTA 125 burada icra edilecek. O yüzden de önemli bir organizasyon olarak görüyoruz. Ve tabii Türk sporcularının burada olması da tabii bu şeyi biraz daha genişletiyor. Daha çıtayı biraz daha yukarı çıkarıyor aslında yani.
0: Ve insanlarla sohbet ettiler. Aynen. Dün buluştular. İnsanlar merak ettiği şeyleri sordu belki. Evet. Çok uluslararası tecrübeli tenisçilerimize. Onlar da açık yüreklilikle son derece samimi bir sohbet oldu.
1: Evet. Diğer kısaca sporla iç içe, aynı zamanda müzik, alışveriş, lezzetin ve festival coşkusunun olduğu bir Summerfest 2026 yaşıyoruz. Medya sponsor olarak, radyoda olarak buradayız. Saat 15'e kadar burada olmaya devam edeceğiz. Birazdan da dediğim gibi Berke'nin dün yapmış olduğu röportajların seslerine birazdan yer vereceğiz yayınımızda. Onlara da tenis sporla ilgilenenler ve tabii ki festival coşkusunu hissedenler kulak versin istiyoruz. Tüm dinleyenlerimizi radyodaya saat 15'e kadar atmosferin sesini duymak için dinlemeye davet ediyoruz. Herkese bir kez daha iyi pazarlar. Berke, çok teşekkürler.
0: Yeniden, ben teşekkür ederim.
1: Yeniden buluşacağız ama şimdi kısa bir ara gitmemiz lazım. İstanbul'a gidiyoruz ve bir reklam aramız olacak. Sonrasında tekrar müzik ve tabii ki anonslarımızla saat 15'e kadar burada olmaya devam edeceğiz. Burası Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
2: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Popeye Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Bu İK 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Reklam. Öncelikli yayın.
8: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Burası Radyo T. Hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu. Hepinizi bir kez daha iyi pazarlar. Saatimiz 13.50'yi gösterdi. Biz tabii ki Radyo T canlı yayın aracımızda şu anda hep bahsettiğimiz üzere dün de buradaydık. Bugün de buradayız. Şu anda Shop & Joy Summer Fest 2026'dayız ve festival coşkusu bir yandan müzikle, sporla, eğlenceli aktivitelerle devam ediyor. Bir yandan da biz yayınlarımızda bu festivale eşlik etmeye devam ediyoruz. Berke yine yanımda tabii ki. Berke dünden bu yana
1: her zaman
0: eşlik ediyor. Değerli katkıları, değerli bilgileri oldu. Az önce de alanda yine spora dair önemli notlarını ilettin festival ana sahnesinde. O mikrofonu aldın sevgili Ali'den ve sen de hem futbol tarafında hem de tenis tarafında değerli bilgiler vermiş oldun. Aslında aynı bilgileri tabii ki yayınlarımızda da dinleyenlerimize iletmiştin. Bir kez daha ağzına sağlık, teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Ali sağ olsun, teniste başladık ama dün akşam çok olağanüstü bir maç oynandı. Onunla ilgili fikrimi sordu. Ben de bazı yorumlar yaptım. Burada Ali'nin nezaketi önemli tabii ki. Bütün alanda o yorumumu duymak istedi. Ama tenis demişken çok önemli bir konumuz var değil mi? Dün kapıdan girer girmez önce onlara gittiler. Onu söyleyeyim.
0: Evet. Şimdi radyoda tabii ki burada hep bahsediyoruz. Birçok stand var. Birçok aktivite var. Ve tabii ki birçok görevli katılımcı da burada yer alıyor. İşte onlardan biri. Belki dediği gibi ilk böyle ziyaret edilen kısımda olan evet. Sevgili Züber ailesinden Caner şu anda radyoda. Caner hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Heyecanlıyım ama çok mutluyum ve gururluyum da sizle birlikte olduğum için. Değerli yorumlarınızı dinlediğim için stand alanında dedim bir ziyaret edeyim hem de Züber ürünü ikram edeyim. Çok ağzımız tatlansın diye. Çok güzel yorum yaptınız. Stand alanında neşe kattınız. Teşekkür ediyorum özellikle.
0: Sizin için nasıl geçiyor? Festival deneyimini biraz paylaşır mısınız bizimle?
2: Ya bizim için çok keyifli geçiyor. Züber olarak biz Türkiye'nin 81 bölgesinde, 81 ilinde bulunmaya gayret gösteriyoruz. Halkımıza Züber ürünlerini tanıtma, interaktif bir deneyim sunma gibi aktivitelerimiz oluyor. Kurumsal iletişim ve kurumsal satış birimi olarak biz bulunuyoruz. Hem ürün tadımı yapıyoruz hem de indirimli fiyatlarımızla Züber satışını standlarımıza yapmaktayız. Halkımızın teveccühü de çok yüksek. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. İnsanlarımıza, halkımıza Züber'i tanıtmaktan da keyif alıyoruz. Onlarla da gıda mühendisiyim bu arada. Ürünlerin temiz içeriğiyle de alakalı direkt canlı olarak yani interaktif bir şekilde bilgi verdiğim için onların da hoşuna gidiyor, benim de hoşuma gidiyor. Yani biz şu ana kadar çok keyif aldık. Devam da ediyoruz. Umarım siz de keyif almışsınızdır.
1: Biz çok keyif aldık. Şimdi Ankara Open'ı söyledik. Pazartesi günü itibariyle başlayacak ama dün biz Çağla'yı çok bekledik tabii. Bir konuşalım, fikirlerini alalım diye Çağla Büyük Akçay'ı. Önce size sizin standınıza geldi orada. Nasıldı?
2: Ya biz Züber ailesi olarak, Züber firması olarak zaten milli tenisçilerimizin hepsini sponsoruyuz. Çağla Hanım'ın, Ayla Hanım'ın, Zeynep Hanım'ın hepsini destekliyoruz. Züber'in vizyonu da zaten bu yönde. Spora, sporcuya destek veren bir yapıya sahip. Çağla Hanım'la çok eğlenceli bir sohbet geçti. Ona ürünleri tanıttım. Ürünlerle ilgili bilgi verdim. Birkaç tane de kopya verdim ama dedim CEO'ya lütfen söyleme. Yani çünkü ürünlerimiz çok hani katkı koruyucu, herhangi bir farklı bir şekerdir vesaire olmadığı için evlerde de aslında rahatlıkla yapılabilecek bir ürün. Yani o kadar temiz içerik barındırıyor. O yüzden Çağla Hanım'a bununla ilgili bilgi verdim. O da çok ilgi çekici buldu. Evde deneyeceğim dedi. Ama ben de dedim lütfen CEO'muza söyleme. Kurabiyemizi özellikle. Züber kurabiyesini. Ya yani şimdi, sizin evdeki fırınlarınızın biz endüstriyel anlamda büyüğünü kullanıyoruz.
1: Şöyle bir şey var. Ürün içeriğiyle ilgili tabii ki çok bu konuda uzman değilim ama Türkiye'de ve dünyada her geçen yıl mesela insanlar çok yoğun çalışıyorlar. Vakitleri bazen böyle çok iyi beslenmeye vakti olmuyor ama sizin ürünlerinizde öne çıkan sporla haşır neşir olan herkes aslında size yönelmiş oluyor. Kesinlikle. Çünkü temiz içeriğinden dolayı ve sporcuların da ilgisini çekiyor.
2: İlgisini çekiyor ama ben şöyle yorumlayacağım bunu. Kesinlikle hani sporcularımızın ilgisini çeken bir ürün üretiyoruz. Bunu da seviyoruz ama biz aslında tüm halka hitap eden bir ürün gamıyla geliyoruz.
1: Lezzet olarak da bu
2: arada. Lezzet olarak da öyleyiz. Hatta yakın bir zamanda da iddialı bir yorum yapacağım. İsterseniz beni düzeltebilirsiniz. Türkiye'nin ilk sağlıklı çikolatasını çıkarttık. Yani bu anlamda da iddialıyız. Çikolata denince de aklı artık Züber'in gelmesinden yanayız. Ve bunda da bir gıda mühendisi olarak gönül rahatlığıyla söylüyorum. Türkiye'nin ilk sağlıklı çikolatası olarak şu an raflarda da yerimizi aldık ama ürün gamımızda ice'imiz, cipsimiz, kurabiyemiz, barlarımız var. Sadece sporculara yönelik değiliz. 7'den 70'e herkese yönelik ürünlerimiz mevcut.
0: Peki siz Ankara'da mı yaşıyorsunuz yoksa başka şehirde?
2: İstanbul'da yaşıyorum. Evet, doğma büyüme İstanbulluyum. Aslen Karadenizliyim, Ordulu'yum. İstanbul'dan, merkezden geliyorum. Züber'in genel merkezinden geliyorum. Bu arada ben üretimlerden yetişmeyim. O yüzden işin mutfağını biliyorum. Soru
1: fındıklı
2: sorabilirsiniz.
1: Fındıklı ürünlerle mi daha çok ilgileniyorsun? İlgileniyorsunuz. Ordulu'yum dediğiniz.
2: Evet. Bu arada fındığımız da doğru. Giresun ve Ordu'dan geliyor ama ben bütün operasyonla ilgileniyorum. Hem kurumsal satış hem de tedarik zinciri operasyonlarıyla. Yaşım genç olabilir ama 9 yaşından beri babamın yanında da esnaflık eğitimi aldığım için hakimim.
1: Burayı nasıl yorumluyorsunuz peki? Yani
2: Ankara'yı...
1: Bir standınız var. Evet. Bu festivali.
2: Festival.
1: Bir standınız var. Vatandaşların ilgi gösterdiğini ben bizzat sevgili Melis'le beraber özellikle Çağla'yı beklerken deneyimlemiş oldum. Çok da güzel bir yer kurmuşsunuz. Ama genel anlamda hem bir temsilci olarak hem de bir vatandaş olarak her şeye ulaşabildiğiniz bir ortam var şu anda Bilkent'in otoparkında. Evet. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
2: Ben bu soruya soruyla karşılık vereceğim, soru cevap vereceğim.
0: Olur, hemen yani cevap verir.
2: Evet, stand alanında ilginizi ilk çeken firma sizce hangisi?
0: Radyo D.
1: Bizim için kesinlikle. Radyo D.
2: Benim Radyo D. Bu arada yani sorunun cevabı bende Radyo D. Ama ben hani dışarıdan bir tüketici, bir müşteri, bir halk olarak da baktığım zaman ben çünkü hem Züber'in içindeyim, bazen dışına da çıkıyorum. Evet, standımız ilgi çekiyor ama diğer standlar da çok ilgi çekiyor. Halkın teveccühü şu an yüksek. Öğleden sonra birazcık daha artacağını düşünüyorum. Biz çok keyif alıyoruz Züber olarak.
1: Dün konser. Konser
2: çok güzeldi.
1: İnanılmazdı.
2: Evet. Konserde lunch alanını bir yerden sonra şeye çevirdik biz. Züber lunch alanını gece kulübündeki locaya çevirdik. İnsanların birazcık daha böyle interaktif bir deneyim yaşamasını istedim. O yüzden halkımızı da lunch'a davet ettim. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi yani.
1: Bu akşam da açık mı öyle? Loca varsa
2: size Radyo D'ye hem fabrikamız açık, hem genel merkezimiz açık, hem de lunch'umuz açık.
0: Harika. O zaman tabii ki sizi biz devamlı yerinize alacağız ilerleyen süreçte de öyle anlıyoruz şu anda. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çünkü bir yandan da biz hep bir radyoda hep bahsederiz. Sporun yanındayız diye, sporcunun yanındayız diye. Evet. İşte böyle sporun yanında ve sporcunun yanında olan firmaları da böyle ağlamak çok hoşumuza gidiyor. Kesinlikle. O yüzden katkınız için çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür
1: çok
2: ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Güzel bir festival geçiriyoruz. Kesinlikle. Bugün de aynı şekilde. Hava da güzel zaten Ankara'da.
2: Kesinlikle.
0: Tüm dinleyenlerimizi hep bahsettik tabii standınızdan. Biz de bahsettik. Hep bekliyoruz yani şu an Ankara'daki tüm dinleyenlerimizi buraya.
2: Bilkent Center'a bekliyoruz.
0: Chopin Joy Summer Fest 2016'ya Bilkent Center AVM'ye bekliyoruz. Biz buradayız. Sahnenin hemen yanında. Siz de zaten sahnenin diğer tarafındasınız. Yani çok yakınız zaten. Evet. İç içe burada.
1: Komşuyuz artık.
0: Herkesi davet ediyoruz.
2: Girişte Züberman olarak söyledikleri zaman beni direkt çağırırlar. O yüzden Chopin Joy Festivali'ne girişte Züberman nerede diye sorarlarsa ben hemen çıkacağım ortaya. O yüzden hiç merak etmesinler ama ben bir yandan da Züber'in sahiplerine vizyoner oldukları için Nail Bey ve Muratan Bey, Raşit Bey'e şahsınızda da yanınızda da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların spora ve sporcuya verdiği destek ve sadece Türk halkı değil. Bizim bir amacımız var, tüm dünyaya sağlıklı atıştırmalık yetiştirmek ve tattırmak. O yüzden ben de patronlarıma bu vizyonları için sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Bizden de tabii selamlar, sağ olun. Sevgiler.
1: Saygılarımızı iletelim. Teşekkür
0: ederim. Caner Bey Züber'den yayınımıza katıldı. Evet. Kendileri burada tabii ki yine sponsor firma olarak standıyla burada yer alıyor. Biz de bahsettiğimiz üzere herkesi dinleyeceğimizi bekliyoruz. Bir yandan belki de tabii 15'e kadar yayınımızı sürdüreceğiz. Şimdi saatimiz 13.59 oldu. O yüzden bir kez daha reklam arasına gitmemiz gerekiyor. İstanbul'a bağlanacağız. Caner Bey çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için.
0: Renk kattınız. Keyif aldım. Çok değerli bilgiler verdiniz bize.
2: Onur duydum efendim. Sağ olun.
0: Sporun yanında olmaya devam ediyoruz. Ve bugün de buradayız. Tenisten de bahsettik. Biraz daha bahsedeceğiz. Birazdan Berke'nin yaptığı röportajlarda yeni saatimizle beraber Radyo D'de olacak. Kulağınız bizde olsun. Sakın bir yere ayrılmayın. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Memleketine hoş geldin Ali Hanım.
3: Oğlum iyi mi?
2: İhbarını geri çekeceksin. Muvafakatnameyi de ben imzaladım ve kendi ellerine verdim diyeceksin.
3: Ne?
4: Cihan'dan Alya'yı şaşırtan davranışlar.
3: Can, bu sen misin?
2: Demek ki ben de eski Cihan değilim artık.
5: Hesap soracak durumda değilsin Zerrin. Bu yaptığın suç. Gidip şikayetçi olursam o duvardan bir daha çıkamazsın.
4: Gözünü karartan Zerrin'den tehlikeli hamle.
3: Zerrin aç şu kapıyı Zerrin! Benim oğlumu bırakıp gitmeyeceğimi biliyorsun. Ve ikimiz de birbirimizi görmek istemiyoruz değil mi? Biz artık aynı konakta kalamayız.
4: Alya'nın konağa dönmesini sağlayan Cihan onu kalmaya ikna edebilecek mi?
3: Biz artık aynı şehirde de kalamayız. Seninle aynı ülkede bile kalamayız.
2: Mecbursun. Ben seni çok iyi tanıyorum Alya. Senin oğlun için yapamayacağım tek bir şey bile yok.
4: Uzak Şehir yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
10: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam.
1: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: Radyo D. Ankara'da Chopin Joy Fest'teyiz ve Radyo D olarak, Demirören Medya olarak buradayız. Çağla Büyükakçay Türk tenisinin efsane isimlerinden biri. O da destek olacak ve WTA 125 öncesinde sporcularla buluşacak. Bir söyleyişi de bulunacak. Öncelikle hem spor, hem müzik, hem eğlence, hepsi bir arada. Burada olmak, gençlerle buluşmak nasıl hissettiriyor? Çok önemli bir rol modelsin çünkü Türk gençleri için.
1: Çok teşekkür ederim. Ankara'da olmak çok güzel. Daha önce uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmış bir şehir. Şimdi bu seviyede sanırım ilk defa yapıyor 125K turnuvası da, bu WTA turnuvası. Bence Ankara'ya çok yakıştı. Türk arkadaşlarımla beraber yeni geldik. Kortlara, atmosfere hazırlanıyoruz. Ama çok güzel bir ilgi olduğunu duyduk. Bütün maçlara çok büyük bir ilgi olması bizi tabii ki de çok motive etti. Hem gençlerle bir arada olmak, hem Ankara'daki tenis severlerle birlikte olmak çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım ben de.
0: Peki, az önce de söylediğim gibi Türk tenisinde, belki de kadın tenisi için çok önemli bir kapıyı sonuna kadar açmış biri olarak artık Ankara'dan Türkiye'nin pek çok yerinde önemli bir ilgi görüyorsun, göreceksin bundan sonra. Gençlerin bu ilgisi, tenisin Türkiye'de her geçen gün daha da ileriye gitmesi hakkında ne düşünüyorsun?
1: Tabii bu organizasyonların artması, gençlerin, tenis oynayan gençlerin sayısının artması, bu organizasyonlarda umarız daha başarılı olacak Türk sporcular olacak. Bunun kapısını açmak benim için çok değerli. Çok istiyordum, böyle hayaller kuruyordum zaten. O yüzden arkadan gelen oyuncularla bütün kalbim, bütün enerjim birlikte olacak. Ben de tecrübelerimi zaten onlara aktarmak istiyorum. Şu anda dediğim gibi Ankara'da bir başlangıç yapıyoruz. Geçen hafta Antalya'daydık. Önümüzdeki hafta Adana'da, sonra Samsun'da olacağız. Hepsi de WTA 125K turnuvaları. O yüzden çok değerli bu seviyede turnuvalara ev sahipliği yapmak Anadolu'da. Ben de İstanbul Cup'ta hayal kurarak aslında, yani hayallerimi İstanbul Cup'ta kurmuştum. Şimdi küçüklerimiz için, gençlerimiz için bu turnuvaları görmek, orada onların hayal kurması çok güzel olacak. İnşallah Türk tenisinin daha da geliştiğine hep beraber şahitlik ederiz diyorum.
0: Çok vaktini almadan son soru. 2016 TPMP Paribas hala aklımızda. Olacak mı Türkiye'de bundan sonra da hem bu tarz organizasyonlar hem de yeni şampiyonlar sence?
1: Bence şu anda Türk tenisine çok güzel bir ilgi var. Zeynep bize WTA'de ilk yüzde Grand Slam ana tablolarında çok güzel temsil ediyor. Genç bir popülasyonuz, her zaman üzerine basıyorum. Arkadan gelen oyuncularımız daha önümüzdeki 10 sene oynayacak oyuncular. O yüzden hem bu turnuvaların varlığı dediğim gibi, hem de Grand Slam'lerde oynayacak çok sporcumuz olacağına inanıyorum ben. WTA şampiyonları olacağına inanıyorum. İlk yüzde sayımızın artacağına inanıyorum. Her zaman da yüreklendirici tarafta olmaya devam edeceğim.
0: Çok teşekkür ederiz. Milli tenisçimiz Ayla Aksu bizlerle birlikte. Ankara Open'da, WTA 125K'da ana tabloda mücadele edeceksin, ama öncesinde burada çok güzel bir festival alanı var. Türk gençleriyle çok önemli milli tenisçilerimiz Çağla Büyükakçay bir araya geleceksiniz ve bir söyleşide bulunacaksınız. Öncelikle böyle bir festivalde gençlerle, onların rol modeli olarak buluşmak nasıl hissettiriyor, onu sormak istiyorum.
2: Ya çok mutluluk, çok gurur verici kendi adıma gençlere. Ben şey olabiliyorsam, örnek olabiliyorsam. Güzel bir ortam var. Turnuva öncesi burada keyifli bir vakit geçirmeyi planlıyoruz. Herkes de işte sorularıyla beraber gençlere bir örnek olabiliyorsak, bir şey verebiliyorsak, öneri verebiliyorsak ne mutlu bize.
0: Peki, önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapacak Ankara ve sen de bu turnuvada mücadele edeceksin. Önemli isimler var dünyanın pek çok ülkesinden gelen. Hem Ankara'nın ev sahipliği yapması, Türkiye olarak, bir Türk milli tenisçi olarak böyle bir turnuva ev sahipliği yapmak, hem de turnuva hakkında neler söylersin?
2: Ya çok mutluyuz. Türkiye'de bu düzeyde güzel turnuvalar oluştu. Daha fazlasını tabii ki istiyoruz. Umarım çok güzel bir turnuva geçer. Ülkemizin başkentinde böyle güzel bir organizasyon olması bizim için çok değerli. O yüzden burada olduğumuz için çok mutluyuz.
0: Son olarak tenise ilgi duyan Ankaralı gençlere mesajınla bitirelim.
2: Oynamaya devam edin. Bu spor çok güzel ama uzun soluklu bir spor. Gelip bizi izleyebiliyorsanız da çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederiz. Radyo D.
3: Aygün Aydın'la günaydın.
4: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer Radyo D. Are you understand? Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
3: Aygül Aydın'la Günaydın hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
8: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.

0: Burası Radyo T. Hayatın içinde her zaman seninle hepinizi bir kez daha iyi pazarlar. Saatlerimiz 14.43 oldu ve tabii ki Ankara'dan yayınımızı sürdürmeye devam ediyoruz ama biraz yavaş yavaş da yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çünkü dün buraya gelmiştik. Chopin Joy Summer Fest 2026 için medya sponsor olarak buradayız. Ankara'da Bilkent Center AVM önündeyiz ve büyük bir alanda festival coşkusu devam ediyor. Biz de sahnenin hemen yanı başında Radyo T canlı yayıncımızdan sizlere sesimizi duyuruyoruz. 13-15 arası dün başlamıştık. Bugün de yine saat 13'te yayınımıza başladık. Az önce de Berke'nin dün burada kaydettiği tenis sporcuları yaptığı röportajı kulaklarınıza getirdik. Ve reklamdan sonra tekrar beraberiz. Kapanışa doğru ilerliyoruz. Ve kapanışa doğru giderken de biz biraz yayınımıza böyle Ankaralıları almak istedik. Çünkü hep böyle anonslarımızda bahsetmiştik. Herkesi bekliyoruz, davet ediyoruz diye. Ve tabii akın akın bugün de pazar olması sebebiyle biraz daha kalabalık bir aile çoğalmaya başladı. Şimdi Ankara'dan konuklarımız var. Hemen size takdim edeceğim. Tabii de biraz da onlar aslında bizim ailemizin üyeleri. Yani bizim Radyo D'nin ailesi diyebiliriz. O yüzden hemen tanıtıyorum kendilerini size. Göksel Özsarı şu anda Radyo D'de. Göksel Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş buldum efendim.
0: Biraz şu yaklaştıracağım sizi mikrofona.
1: Hemen.
0: Evet daha iyi geldi şu anda. Ankara'da nerede yaşıyorsunuz?
1: Çankaya'da yaşıyorum ben.
0: Yakınsınız galiba buraya o zaman.
1: Buraya biraz. Çok yakın değil ama arabayla 20 dakika sürüyor.
0: Şimdi biz İstanbul'da
1: sürüyor.
0: 20
1: bize göre 20 dakika. Dakika fazla.
0: Şimdi ben işte o yüzden dedim işte İstanbul'da biraz daha farklı olduğu için şimdi 20
1: evet.
0: Dakika çok yakın bir mesafe geliyor bize.
1: Ne bileyim yani evden işe işten eve gittiğim için bu evet. Taraflar bize bana çok evet, uzak geliyor. Farklı, evet.
0: Ve aynı zamanda Sadık Akgün de burada. Kendisi tabii yıllardır Ankara'da yaşıyor. Sadık Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Kendisi benim kayınbabam olur. Hoş geldiniz. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi şu
2: çok
0: anda radyoda?
2: Çok iyi hissediyorum.
0: Radyoda?
2: Teşekkür ederim sizler. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz yani. Ankara'da?
0: Ankara'da gayet hava güzel. Yani şaşırdık aslında biraz. Hep böyle hani Eylül sonları geliyor yavaş yavaş.
2: Evet.
0: Biraz hava belki serindir diye düşünmüştük ama hiç öyle çıkmadı. Yani hava umudumuzun aksine yani. Bayağı sıcak şu an.
2: Evet galiba. Bugün en azından çok iyi havalar. Yani geçen güne nazaran daha iyi. Evet.
0: O zaman biz şanslıyız. Festivale gelenler de şanslı.
2: Evet.
0: İki gündür böyle hava güzel.
1: Aynen. Yoksa Ankara'nın soğuğu iyi soğuk.
2: Evet.
1: Kuru soğuktur yani.
0: Evet. Peki siz daha önce böyle festivaller katıldınız mı? Veya nasıl görüyorsunuz şu anki burada festivali? Bir Ankaralı olarak aslında düşüncelerinizi almak isteriz. Bu festival hakkında ne düşünüyorsunuz mesela?
1: Ya mükemmel bir etkinlik. Yani her zaman böyle şeylerin daha fazla olmasını çok isterim. Ne bileyim katılmak da güzel, gençleri böyle eğlenmeleri güzel.
0: Şimdi spor da var bir yandan, tenis sporu.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Az önce de tenis sporcunun röportajını radyoda yayınlamıştık. Ünlü tenisçiler de burada, hatta yurt dışından gelen tenisçiler de şu anda Ankara'da. Çünkü okay. Önümüzdeki günlerde
1: evet.
0: Burada WTA 125 adlı bir tenis turnuvası gerçekleşecek Ankara'da. O yüzden bir tenisin de merkezi olma yolunda ilerliyor şu an Ankara diyebiliriz.
1: Çok iyiymiş o
0: yüzden o
1: zaman.
0: Şanslısınız aslında.
1: Evet,
0: bu festivaller de güzel. Evet. Sadık Bey siz ne söylersiniz?
2: Ya tabii ki bu festivaller Ankara'mızı, başkentimizi daha çok tanıtmış oluyor.
0: Evet.
2: Memnun oluyoruz. Gençler olarak, çocuklar olarak eğlenceler oluyor. Biz de bu bahaneyle geziyoruz.
0: Güzel. Ben şimdi böyle tabii yayında baba dediğim için yani Sadık Bey deyince önce bir tuhaf oluyor.
2: Yok estağfurullah. Önemli değil.
0: Şimdi Göksel Hanım da aynı zamanda bizim sosyal medya uzmanımız, hep yayınlarımızda bahsediyoruz biliyorsunuz. Melis'in teyzesi.
1: Evet.
0: Yani şu an iki konumuzda demiştik en başta zaten Radyo D ailesinin bir üyesi diye. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yani,
1: siz de iyi ki geldiniz, siz de hoş geldiniz Ankara'mıza.
0: Ankara'da tabii İstanbul'a nazaran az önce trafikten bahsettik ama mesela bugün buraya gelirken nasıldı pazar günü trafiği?
1: Sakindi açıkçası. Ben yani biraz acemi şoförüm, daha yeni başladım şoförlüğe. Birazcık korka geldim ama çok rahat geldim. Güzeldi bu. Ama şimdi güzel. Birkaç saat sonra nasıl olur ki hemen.
0: Değişebilir diyorsunuz
1: herhalde.
0: Tabii
1: ki.
0: Hafta içi yoğunluğu çok değil mi? Yine
1: hafta içi yoğunluğu,
0: iş saatlerinde.
1: İş saatleri yoğun. Acayip yoğun oluyor. Çünkü şimdi okullar da açıldı. Evet. Servisler çok kalabalık şu anda Ankara. Yazın daha güzel Ankara. Evet.
0: Peki Sadık Bey siz nereden geliyorsunuz? Bir dinleyicimiz bilsin. Buraya nereden geldiniz?
2: Yeni Mahalle.
0: Yeni Mahalle'desiniz.
2: Yeni Mahalle Demetevler'den.
0: Evet. Sizin ne kadar sürdü yolculuk buraya? Yakın mıydı?
2: Bizim de 20-25 dakika falan sürdü. Trafik normaldi. Evet. Ama hanımefendinin dediği gibi diğer günler çok yoğun trafik oluyor. Okullar açıldı. Servisler. İşe gitmeler.
0: Büyük şehirde tabii.
2: Büyük şehirler evet.
0: Tabii bu getirdiği sonuç
2: İstanbul
0: normal bir şey.
2: Aratmaya diye düşünüyorum.
0: Evet, bizim dinleyicilerimiz de çok bize yazar sıkça. Akşam trafiğinde, bizim yayınlarımızda sabah trafiğinde bolca Ankara'dan çok dinleyicimiz var. Çünkü yazarlar hakikaten son bir yıldır trafikten çok muzdarip dinleyicimiz var. Ankara'da özellikle çok bu mesajlar alıyoruz biz de.
2: Evet.
0: Umarım bir hafta içi tekrar geliriz. Ben de o trafiği yaşarım burada. Şimdi hafta sonu geldik ama hafta içi yoğunmuş bayağı. Tabii. Onu da öğrenmiş olduk.
2: Her zaman bekleriz. İşte çok göç alan bir il.
0: Tabii büyük şehir olmasından büyük, tabii genelde evet. İç Anadolu'dan sanıyorum.
2: Evet evet. Çok büyük göç var.
0: Geliyor.
1: Evet.
0: Evet.
2: Bir de depremin daha az hissedildiği, onun çok etkisi var.
0: Biraz da tabii o depremden sonra o haberlerine çok yansıması yoğun, evet. Etki etti galiba nüfus evet. Artışında.
2: Evet, bayağı ama, artış var.
0: Ama şu da şöyle bir güzellik, yani hep işte şimdi Göksel Hanım'a da sordum, Sadık Bey'e de sordum. 20-25 dakika dediniz ya. Ya herhalde sanıyorum Ankara'da rahat bir trafikte bir yerden bir yere gitmek genelde ortalama aynı sürelerde 25-30
2: evet.
0: Dakika gibi.
2: Evet.
0: Ne güzel. Yani. Şimdi İstanbul'da şimdi ben dinleyicilerimiz için hani kıskandırmayayım, söyleyip çok bahsetmeyeyim de orada bizim 1 saat 2 saat hatta 3 saat yol gidenler olabiliyor.
2: Evet, doğru.
0: İstanbul içinde. Dolayısıyla yine şanslısınız yani gayet
1: evet,
0: iyi.
1: Evet,
0: büyük
1: şanslıyız.
0: Şehirde böyle yarım saat mesafe 20 dakika mesafe hiç uzun bir şey değil yani.
1: Bize uzun geliyor açıkçası.
0: Evet. Ya işte İstanbul görseniz ondan sonra da çok komik karşılarsınız bu şu anki düşüncenizi.
1: Doğrudur.
0: O yüzden biz İstanbul'da bekliyoruz muhakkak. İstanbul'a gelin. Hem radyomuzu ziyaretin hem tabii İstanbul'un trafiğinde görün. Hepsini görün. Peki dün akşam burada konser vardı. Sefo konseri vardı. Bu akşam da Cabbar ve Ozan Doğulu burada sahne alacak. Müzikle aranız nasıl?
1: Müzikle aram çok iyidir. Geçmişte müzik klapta çalışmıştım ben. O yüzden canlı
0: yani müzik çalan bir mekanda.
1: Evet, müzik çalan bir mekanda çalışmıştım ve çok çok güzeldir. Yani Kenan Doğulu'nun gelmesi, Cabbar'ın gelmesi. Hı-hı. Sefo'yu kaçırmışım. Ona çok üzüldüm şimdi.
0: Evet, dün akşam güzel bir konser evet. Geçti burada evet.
1: Evet.
0: Yine gelecektir diye düşünüyoruz.
1: İnşallah.
0: Ankara'da işte bu festivaller çoğaldıkça evet, müzeyde evet. Aslında bu festivallerle beraber Ankaralılar doymuş olacak. Sporda var.
1: Evet,
0: aktivite de var.
1: Var.
0: Müzik
1: her
0: de var.
1: Şey
0: hepsi
1: var
0: işçi olunca festival havasına giriyor.
1: Evet evet çok iyi.
0: Sadık Bey siz müzik hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya, ne dinliyorsunuz?
2: Şimdi kiler benim tarzıma uymuyor.
0: Yani böyle rap falan mı yani uymuyor?
2: Yok renkli işte.
0: Yeni poplar var mesela.
2: Ha, onlar bir daha uymuyor. Bizim zamanımızda ne vardı? Halk müzikleri vardı.
0: Halk müziği daha çok dinliyorsunuz.
2: Dinliyorduk.
0: Türk sanat müziği dinliyorsunuz
2: Türk sanat müzikleri vardı. Şimdi artık yok. Evet eskiden ben kasetlerim falan vardı biliyorsun sana da vermiştim.
0: Evet.
2: Plaklar falan vardı.
0: Hatırası hepsini özenle saklıyoruz.
2: Evet ama maalesef senin hanımın hepsini berbat etti.
0: Buradan da bir şikayet geldi evet. Mesaj yayın yoluyla. Ya ben saklarım biliyorsunuz. Ben
2: biliyorum.
0: Yayınlarımızda
2: biliyorum.
0: Bahsediyorum ben bir koleksiyoncu insanım. Plak da biriktiriyorum, kasette her şeyi. Hatta ofisimde de arkadaşlar da biliyor, sanatçılar da biliyor. Gelen konuklarımız hep bahseder. Hepsinin bir ayrı bir hatırası şeyi olduğu için, duygusu olduğu için biz saklamayı daha çok sağlamaya çalışıyoruz. Ama bazen de işte evde bu takım şeyler olabiliyor yani. Yer kaplıyor evet. Diye şikayetler olabiliyor.
2: Atalım yok şikayet olabiliyor. Olarak değil. Ya bizim zamanımızda şimdi neydi? Edip Akbayram, Cem Karaca... Öbürü,
0: Barış Manço.
2: Barış Manço gibi sanatçılar. Onların zamanında şey yaptık. Onların şarkıları daha güzeldi. Evet. Kişiye daha hitap ediyordu.
0: Evet.
2: Şimdikiler daha başka.
0: Tabii, müzikte tabii zamanla her şey değişiyor. Hani evet. Değişince tabii oradaki soundlar, ses kalitesi falan filan tabii farklı yöne gidiyor. Evet. Farklı türler de ortaya çıkıyor.
2: Evet.
0: Tabii hepsinde bir beğeni var. O yüzden biz evet. Sizinkileri merak etmiştik. Onu da duymuş olduk.
2: Evet.
0: Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi saatimiz 14.52'yi gösteriyor. Yavaş yavaş da böyle sona doğru gideceğiz. İsterseniz kapanışla beraber yapalım. Evet, Ankara'dan Göksel Özsarı ve Sadık Akgün bizimle beraberdi. Ankaralılar olarak yayınımıza iştirak ettiler. Ve tabii birçok konuğumuz oldu yayınlarımızda. Size çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz
0: İyi ki geldiniz ve katıldınız programımıza.
1: Biz de teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Bir başka yerde tekrar görüşeceğiz inşallah.
2: İnşallah.
0: Biz de yavaş yavaş artık İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Çünkü saat 15 itibariyle yayınımız sonlanıyor. Chopin Joy Summerfest 2026'da iki gün boyunca burada yayındaydık alandan. Sporun ve işte müziğin birleştiği bahsettiğimiz o büyük festivallerde yer almaya çalışıyoruz. Ankara'ya sanıyorum bu tarzda etkinlikler oldukça, festivaller oldukça biz de olmaya devam edeceğiz. Yine gireceğiz diye düşünüyoruz. Tabii Türkiye'nin dört bir yanında dolaşmaya devam ediyoruz. Bu akşam saat 17 olduğunda sosyal medya hesabımızda duyurmuştuk az önce. Melis de onu paylaştı. Hatta dün de paylaştık listemizi. Şimdi yeni nesil popa da tabii oradan bir atıfta bulunacaksınız. Sadık Akgün tabii yeni nesil müzikleri bilmiyorum dedi ama şimdi çok seven var.
2: Tabii ki.
0: Gençler bu akşam saat 17'de daha 17 dizisinin 17. bölümüne özel Top 17 listesi hazırladık ve bu 17 şarkıyı hep beraber dinleyeceğiz. Ben de hem diziden bahsedeceğim hem de tabii ki şarkıları dinleyeceğiz bir yandan arka arkaya. O yüzden saat 17 olduğunda tüm gençlere sesleniyorum. Radyonuzun sesini kısmayın, açın, kulağınız bizde olsun. Bunu da bahsetmişken yavaş yavaş şu anki organizasyondaki yayınımızı sonlandırıyoruz. Ama bu akşam dediğimiz gibi Cabbar ve Ozan Doğulu yine bir sahnede olacak. Gün boyunca festival devam ediyor. Gelebilecek olan bütün Ankara'daki dinleyicilerimizi de buraya davet ediyoruz. Festivale Bilkent Center AVM'de Chopin Joy Summer Fest 2026 sizleri bekliyor. Gün boyunca festival coşkusu devam edecek. Ben Fatih Uslu ve tabii ki ekibim adına da herkese buradan Ankara'dan sevgiler, selamlar. Radyo'da hayatın içinde her zaman seninle.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası...

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 30, Antalya parçalı bulutlu 31, Trabzon yağmurlu 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
2: Mehmet ve Simay'ın evlilik krizinde Sadık'tan sürpriz çıkış.
3: Mehmet!
4: Çekirmem! O kız bu eve giremez!
5: Bu kız artık benim soyadım Ateş. Benim gelinimdir.
2: Karlova ailesine katılan Simay'ı zor günler bekliyor.
6: Bunlar senin babanın bana olan borcunun sebepleri. Ya hepsini ödersin ya da arsayı alırım elinden.
7: Bu borç tam olarak ne kadar?
8: Ne yapacaksın? Borçları mı kapatacaksın? Bir de bize baş ver.
9: Abi yeter artık.
7: Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem.
2: Haluk'un boşanma ısrarına Simay'ın tutumu ne olacak?
7: Bu ne?
10: Boşanma yürü.
11: Bunu imzalayacak mıydın? İmzalamak istiyor musun sen?
2: Haysiyet yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de.
12: Reklam. Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
13: Bugünden yarına Allianz seninle.
12: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 30, Antalya parçalı bulutlu 31, Trabzon yağmurlu 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
2: Aras'tan Teoman'ı şaşırtan yakınlık.
3: Ya bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Gel bir sarılayım.
2: Teoman'la ilgili gerçeği gizleyen Aras'ın yapacakları merak konusu.
4: Sen bana bir şey açıklayacaktın. Kardeşinle alakalıydı sanırım.
3: Bulamadım kardeşimi.
4: Bulamadım.
2: Şebnem'in yaşadığı Serhat travması nereye varacak?
5: Madem o burada, daha fazla ertelemenin bir anlamı yok.
6: Ama Şebnem, çok dikkat çekiyorsun, söyleyeyim.
5: Bu evde biri öldürüldü.
2: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
7: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Veni Vidi Göz.

Ote hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize iyi pazarlar. Bugün Radyo Ote'de 17 sayısının ayrı bir anlamı var. Ekranların sevilen dizisi Daha 17, 17. bölümüyle bu akşam Kanal D'de. Biz de bu özel bölüm öncesinde yeni neslin sesini 17 şarkıyla Radyo Ote'ye taşıyoruz. Aşklar, arkadaşlıklar, hayaller, biraz kafa karışıklığı ve bolca müzik. Saat 17 itibariyle Radyo Ote'de Daha 17'ye özel Top 17 listemizi geri saymaya başladık. Zeki Arkun ve Simge'den yeni biri ve sonrasında şimdi ise Radikal'le devam ediyoruz Radyo Ote'de.

Metra radyonuzdaydı. 17 yaş. Bir tarafta ne istediğini çok iyi bildiğini düşünüyorsun. Diğer tarafta hayat her gün önüne başka bir soru çıkarıyor. Daha 17'de Aras'ın hikayesinde olduğu gibi bazen geçmişin peşinden gidiyorsun, bazen geleceğini kurmaya çalışıyorsun. Ama hangi yaşta olursan ol, bazı dönemlerin bir de müziği oluyor. İşte şimdi bugünün gençlerinin playlistlerinde dolaşmaya devam ediyoruz. Daha 17, Top 17 Radyo D'de ve Aura'dan Tuzak şimdi.

Aşktan Yana ve Mina Radyo Tey'deydi. Birini çok sevip ona söyleyememek. Mesajı yazıp yazıp silmek. Umrumda değil deyip aslında fazlasıyla umursamak. Bunlar sadece daha 17'nin dünyasında yok. Galiba 17 yaşında olan herkesin hayatında biraz var. Yeni nesil pop da zaten en çok bunları anlatıyor. Şimdi sırada bu kuşağın diline dolanan şarkılardan biri daha var. Karşınızda Crush ve yeni şarkıları Radyo D'de Benim Olsana. Gece

0: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
1: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor? Bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

Zeki Akun'dan Veda Buğsesi Radyo Day'deydi. Daha 17'nin dünyasında dostluk var, aşk var, aile var, sırlar var. Bir de genç olmanın o tanıdık hali. Her şeyi aynı anda yaşamak. Bir gün dünyanın en mutlu insanısın, ertesi gün kulaklığı takıp kimseyle konuşmak istemiyorsun. İşte o kulaklıklarda bugün hangi şarkılar çalıyor? Cevabını daha 17, Top 17 ile vermeye devam ediyoruz. Verir hep bana.

Serdim ve Besti kulağınızdaydı. Burası Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Şöyle bir düşünün. Bugün 17 yaşında olsaydınız hayatınızın soundtrack'inde hangi şarkılar olurdu? İlk aşkınızın şarkısı hangisi olurdu mesela? En yakın arkadaşınızla bağıra bağıra söylediğiniz şarkı ya da gece herkes uyuduktan sonra tek başınıza dinlediğiniz. Biz 17 tanesini seçtik ve daha 17 Top 17 devam ediyor. 7 numarada Radyo D'de Radikal'den Korkma.

Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Aras, Leyla, Teoman ve daha 17'nin gençleri. Her birinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir derdi, ayrı bir dünyası var. Ama onları bir araya getiren şeylerden biri de aslında hepimizin gençliğinde değişmeyen o duygu. Kendi hikayeni yazmaya çalışmak. Biz de bugün o hikayenin müziklerini çalıyoruz. Yeni nesil Türkçe pop'un en sevilenleriyle daha 17 Top 17 Radyo D'de devam ediyor ve 5 numarada Mantra'dan Tek Başıma.

Medya Spor Salonu'nda geçtiğimiz iki gün harika konserler veren Karma grubu radyonuzdaydı. Sevilen şarkıları İhtimal, Daha 17 Top 17 listemizin 4 numarasıydı. Ve yavaş yavaş zirveye yaklaşıyoruz. 17 şarkıyla başladık, geriye artık listenin en üst sıraları kaldı. Peki sizce bugünün gençlerinin dilinden düşmeyen Daha 17 Top 17'nin 1 numarası hangi şarkı olacak? Birazdan öğreneceğiz. Ama önce listemizde sıradaki şarkıya geçiyoruz ve 3 numara Aura'dan PES.

0: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler, biletini al ve bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

Crash grubunun ilk şarkısıydı. Crash Radyo D'de kulağınızdaydı. Ve geldik 17 şarkılık yolculuğun sonuna. Daha 17'nin 17. bölümüne özel hazırladığımız Top 17'nin bir numarası şimdi Radyo D'de olacak. Bugün yeni neslin şarkılarını dinledik. Aşkı, arkadaşlığı, hayalleri ve biraz da 17 yaşında olmanın o tarif edilmesi zor halini müzikle anlattık. Şimdi bir numarayı dinlemeye başlıyoruz. Ardından da bu akşam daha 17'nin 17. bölümü Kanal D'de saat 20'de sizlerle buluşacak. İşte daha 17, Top 17'nin bir numarası.

0: Aras'tan Teoman'ı şaşırtan yakınlık.
1: Ya bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Gel bir sarılayım.
0: Teoman'la ilgili gerçeği gizleyen Aras'ın yapacakları merak konusu.
2: Sen bana bir şey açıklayacaktın. Kardeşinle alakalıydı sanırım.
1: Bulamadım kardeşimi.
2: Bulamadım.
0: Şebnem'in yaşadığı Serhat travması nereye varacak?
3: Madem o burada, daha fazla ertelemenin bir anlamı yok.
4: Ama Şebnem çok dikkat çekiyorsun, söyleyeyim.
3: Bu evde biri öldürüldü.
0: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 30, Antalya parçalı bulutlu 31, Trabzon yağmurlu 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
2: Memleketine hoş geldin Aliye Hanım.
3: Oğlum iyi mi?
2: İhbarını geri çekeceksin, muvafakatnameyi de ben imzaladım ve kendi ellerine verdim diyeceksin.
3: Ne?
4: Cihan'dan Alya'yı şaşırtan davranışlar.
3: Can, bu sen misin?
2: Demek ki ben de eski Cihan değilim artık.
5: Hesap soracak durumda değilsiniz Erin. Bu yaptığı suç. Gidip şikayetçi olursam o duvardan bir daha çıkamazsın.
4: Gözünü karartan Zerrin'den tehlikeli hamle.
3: Zerrin aç şu kapıyı Zerrin! Benim oğlumu bırakıp gitmeyeceğimi biliyorsun. Ve ikimiz de birbirimizi görmek istemiyoruz değil mi? Biz artık aynı konakta kalamayız.
4: Alya'nın konağa dönmesini sağlayan Cihan onu kalmaya ikna edebilecek mi?
3: Biz artık aynı şehirde de kalamayız. Seninle aynı ülkede bile kalamayız.
2: Mecbursun. Ben seni çok iyi tanıyorum Alya. Senin oğlun için yapamayacağım tek bir şey bile yok.
4: Uzak Şehir yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
7: Şemsiye almalı mıyım?
8: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
9: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: En popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun.

gelsin. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D. Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Mehmet ve Simay'ın evlilik krizinde Sadık'tan sürpriz çıkış.
1: Mehmet!
2: Çekilmem! O kız bu eve giremez.
3: Bu kız artık benim soyadım Ateş. Benim gelinimdir.
0: Karlova ailesine katılan Simay'ı zor günler bekliyor.
4: Bunlar senin babanın bana olan borcunun senetleri. Ya hepsini ödersin ya da arsayı alırım elinden.
1: Bu borç tam olarak ne kadar?
5: Ne yapacaksın? Borçlarını mı kapatacaksın? Bir de bize baş ver.
6: Abi yeter artık.
1: Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem.
0: Haluk'un boşanma ısrarına Simay'ın tutumu ne olacak?
1: Bu ne?
7: Boşanma yürüyorum.
8: Bunu imzalayacak mıydın? İmzalamak istiyor musun sen?
0: Haysiyet yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20'de Kanal D.

0: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şalli Elbrus, Funk Book, The Popeye Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Just Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Buika, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo T. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

Artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

Radyo D. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası...

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: giden gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: gülümse. Gülümse. Hatırla. Hatırla. Hisset. Hisset. Zaman tüneli seninle. Burası Radyo D.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşünde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.